gelirsen Bakı gider güzel Bakı'm Sen ümitler şehersen Safım paçım Bakı'm benim Tekim benim Bakı'm benim Mehebbetim Bakı'm

Ay kara göz kara göz, kara göz kara göz. Ay kara göz kara göz, kara göz kara göz. Ay kara göz kara göz.

qara göz, qara göz. Qara göz, qara göz. Ay qara göz, qara göz. Qara göz, qara göz. Ay qara göz, qara göz. Qara göz, qara göz.

0: basaydım.
1: Her evde, her yerde seslenen yegane Azerbaycan radyosu 105 FM.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Var olacak, yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Güzel kızlar çok olacak.

0: indirimli elde et. Kreditin bir bankta ve daha serfel olsun. Kampanya 31 Ağustos'ta devam edecek. Etraflı mevlumat için bir bank tetbiki.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025. yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
2: Sungait'ta ev sahibi olmak ve investisyon etme isteyenlere şat haber. Kaspak Sungait'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredi ile. Telefon 07.

0: faaliyet gösterir.
1: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.
2: Sahipkarsansa bu teklifimizi elden verme. Bir bank biznesten 50 bin manata dek mikro biznes kreditini tam online elde et. 5 faize dek indirimden yararlan. Üstelik zahmet...

0: Alex'e Kaspak Sungayet 17.500 manatilken ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Kreditlerin seni yok, sen onları idare et. Diğer banklardaki kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Kreditin bir bankta ve daha serfeli olsun. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Etraflı malumat için bir bank tetbiki.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

söktün o sarayı. Sen söktün. Yeniden kurdun. Düşünme yıkıldın. Ayakta durdun. Uyatma.